ey evina dilimin Roniya çavimin Mündiriya tekülle Kes kuysun deranın.

Gelen azim malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malem harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon donne.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Franchement, mon rouge. Mon banner.
1: Çekip konuş oğlum.
2: Baba lan önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun oldu.

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbestu da khaftini mede, yek kise ilmi, kise zanayi, yek kise nühteyn din. Zor beviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihav vipirsin, lewd nava zmani mekevi, be axaftin, zor başi.

ayoy. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbuke ve sevenge serey memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabıgice serey penanı daray. Tırra ve kole zere hurbukute peşyan şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

Ersin'i dinlersin, hoş dinlersin, var içim hani kan yapışım da kalı kalı. Zahri zahri ciddi gümme gümme bir tere bir tere bambi bambur içama. Bakın ya dedin abi şaret edesin, az büsüme dedin dersin, az yedin cüme dersin, az yorayım. Ne diş şeyleri bir sene reklam rüştün, yeke kurmaca, yeke acemme yeke. Allah'ın sonrası bir açımın ucum yandaş yedi Türkiye'mi diye ki benzer abi çabı gülü bismi teyli çapıl bireyce porkeşe ne kandile. Gerdemler acı da kondurayım tabi çartıyla yapıldı mısın aşka faizli bir femur atarıp değerdir bazı bir adı fırı kemine ve seyhavi dina barış gülüya. Mesela kuda tavan dedi ki Ramizan'a gildi ve Levi Şekir'in yanağı ve Ahmet ile terzeydi hakimi. Şemre'de Arabi halukat dedi gerdin ekhep kep geber kuharam ne kerem kim geliye bağlı okun o çıkavurun. Mücid ve terezü terez bağırır akvat yapışanın akıya alıkı mekin rüke vaydil. Vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil. Akhlele arabe bir surası bir rabine bayi kurul bayi şerkul bayi garbi çöpür rasıma tegimine. Aziz şümin ucem yankazıyı da acem emdiye kapın zıra ve çöpün zıra porkeşin nav kandile gerden zıra. Fanani doktora ki devlet ecved attı ya çanta ki destana kut ya hiyal oka ma kader umere kader de kul atavle ceme. Be zalim etsiniz hani gel o resmin eferiydi Rabbim şemine kalı kalı cehdele meleme. Hak salimi tamam ezi heysiru avdali lider imana bavetleme gel o resmin emrede sehvavidin ağır resulya. Mısır kudat tavan dedikim Rami şahane gildi megulü yanağı ve

Oy evina dilê min Roniya çavê min Min biriya te gülle Kes kuş sorun dera min

istemem ha. Bu veke behişte kaala. Ne heylin tek biçi. Hemu bir yek dengu yek dest bin. Kurdistan'ı bu parizin. Hevye bilin bikin. Et bere poşimani bin desti istuhari vere. Ne heylin ver nedin u ver hobidin. Ver fadan jiyane. Yan Kurdistan yan nema. Yan Kurdistan yan.

ey evina dile min Ronia çavye min Min biriya tekülle Kes kuy soru deramın.

mi pamore çalma. Bakın ya dediler işaret edesler. Kuşuma dedi desim acelin, kuşuma desim acorin. Ne dişi ezleri bize vermek kamrın üstünü yeke kurmanca, yeke acemme yeke. Allah'ın sonrası bir açımın üzem yandaşı idi Türkiye mi diye ki benzeri ağır çabı gülle biz mi teyli çapıl bir ece porke jana kandile. Gerdan da vecut da kondurayan tabi çartıyla bilir misin aşka faizi bir vermir antara teyder bazı bir adı fırın kemine ve seyhavi dina varış gülya. Mesela kuda tavan dedi ki Mrami Şan'ı gildi ve Levi Şekir'in yanağı ve Ahmet ile terzeyle hakimi. Şemli edi Arabi halukat dedi gerdan ekhap kap geber kuharam ne kerem kim geli havan okun o çıkavarın. Mesut ve teriz teriz bağırır akvat yapışanın akıya alıkı makin rıkı vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del ahlele arabe misur rasmi rabine bayi kurul bayi şerkul bayi garbi çöpür rasmi tegimine aziz şümin ucem yankacı idacem emdiye kapın zira ve çöpün zireyce porkeşin nav kandile gerden zire. Fanani doktora ki devlet ecvedatı ya çanta ki destana kut ya hiyal o hama

0: me. Hapsale mi tamam ede hesiru abdale ve dere imane bavete me gel ve esmin emine de sehvavi dina ve resul ya. Mesel kuda tavan edik imram işane gildi me gülü ya me ve muhammedi ve derde ede hakim işem ne ede arabi le kerem kim. Le arabi ne zan misil ve terez ve terez ve rakı ve dimsem ede khiyal ve esmin emine derde kulubu khiyal ve cehde khemme ve eydel. Ah ve eydel ve eydel.
1: Namaste, namaste.

Hoca Mahmud Kızılcuva'ya Une Cuhaniya ko Diciye başta Dicibini başta Reberya başta Bidin derbaskirini Wallahi Cuhani diçe Koşmani ehtiyari te.

gezim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kametji reyhana hafif, veyran ezim alem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kametji reyhana kraç, veyran ezim alem harap. Ey dilbera

Helveste jidiliyen cenga azadiya ra şirin birindar Bazen de kafesa hesini da girti Bidilu bir yara wana mezin Behesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelih varan

ateşi mi nerede? Kahramaniyet de gelin ki mazına aşı kurdu Kurdistan'a era. Uşme forte nu. Esi kut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekem gelin.

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge serey memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice serey penanı daray. Tırra ve kol ezere hurbuku te peşyan şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek saat emrim ve çente.